Havada yer günü bu da. Suda yer günü su iç. Koni de düğü darım. Lansi gilut mü deyem. Yer otmiş tanagim ağam. Muusikka mängi me saadam.